go nyiri mabeyo isemo wanga kisumu miundia watu wakodi break boy kisumu magoche kodi.